0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektuu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjanды körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joopun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi, Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölük

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

0: 10 kadırı. Mamlekettik çıkan kompartiye müçösü. Joldoş Jasaret Maksut'un üyü bülösüne gelip, kazmat jana turmuş abalın jan-jaktılığı düşünüp, anın üyü bülösün döklörgü çınığı al surosun bildirdi. Çanşı ocağın buna bularda görsöttü. Joldoş Jasaret Maksut bir ömür partiyağı jana elge ak jürek gözümsüz bulup, öz talamınan geçip jalpı üçün iştep tartip tekşeri revizya işleri üçün özünün ömürün arnağan. Şinjandaki partiya müçeleri kadırlardan çıgaan ökülü. Biz Gemengerdi görgünde andan üyrenip komünistlerden algaçkı müddeo jana ıyık milletin este bekem saktap, partiyaga ak jürek bolu sayasi kasiyetibizdi jana kızmatta içki astaydıl boluday kesip durmattor okunu landuu jetildirip, çımırkanıp partiya jana mamleket üçün jan salım koşuğuz gerek. Çanşı ocağın baylanıştuğu cevaplularına kızmat üstünde kurman bulgun partiya müçeleri, kadırlardan üyü bülösündöklörgü gam korduk kılıp çağırdan berip, jölö çağrıların astaydıl jüzölüştürüp, alardı partiya uyumdun jılılığın çınığı sezini mümkündügünü iyi kılığını tavıştadı. Çanşı ocağın görüşü bal suru barışında mınavlardı basa görsöttü. Büyüt Abdunam rayonunda kardıracalı partiya uyumdar jana kalın partiya müçeleri, kadırları Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını teren üyrenü bizçildeştirip, üyrenü oy jügürtü, iş yüzünde görsötü, özdeştürü barışında Murat Şenemdi bekemdip, partiya kabulgon ak jüröktülüktü çıngaltıp, iş yüzündük hareketmenin ekini bekitüünü çeçüçü mağazın teren özdeştürüp, ekini korguğunu çeçkin işke aşıruu gerek. Güçtüü partiyalılık menen tuğra sayasının atıca karşın turguzup jana iş yüzünde görsötüp, el üçün degen meyir mahabatlı koyulatıp, el üçün bakıt jaratunu en zarıl sayasının atıca kılıp, boşoş boy bekem turup, el üçün jakşı iş iştep çınığı iş bütürüp, kıyın işlerdi çeçip arlut kalkının iyi bolu sezime, bakıt sezime, koopsuzluk sezimin üzgültüksüz güçötüü gerek. İş işte çarba jara turu okunun orgutup jaŋ önügü tüşünügü jana jaŋ doğru partiyanın Şinjaŋdı başkaruu jalpı ıkımın toluk töp jalpı betke izçildeştirip, koom turuktuulugu jana uzakı beypil başkaruu kızmat başkı nişanın bekem karmap, joŋka ulut ortoktulukku taanımın bekem uyutuu negizgi liniyasın tıgız imeyer çıktey. Partiya borbordук комитет Şinjaŋga ıygarган 5 joŋ strategiyalı orun belgilöönü bekitip, koom çoŋ kırdaalının toruktuulugun büt küçü menen korgop, el turmuşuna jakındaşıp, jogoru sapatta öönügünü törtmöktöp, partiyanı jalpı bütke kataan başkaruunu tereŋine karay jılıştatıp, sosyalistik zamandaşkan Şinjaŋdı çımırkanıp kurup çıguu gerek. Kadeŋ kabeŋ kıymılga katıştı.
1: Stansiyabız kabarı. Keçe, 6-nji aydın 30-njy günü Abtonom rayonduk partkomdun orun basar şujesi, Abtonom rayondun törögasy Erken Tuniyaz Ürümçide kart partiya müçeleri jana kızmat üstünde kurman bolgon kadırlardan tuğan uruktarı menen uçuraşıp al surap büyüt rayondogu kart partiya müçeleri kart joldoş katarlulardan çınıklastuu al surady jana biyik urmatın bildirdi. Kart partiya müçesi, kart joker Jaŋ Baoçaŋ, bıyıl 95 yaşta, Batış Tündük Tala armiyası menen Şinjaŋga gelip köp jolu asker emgek körsötkön. Erken Tuniyaz karyanın dene salamattığı menen turmuş abalın göğün koyup suramjılap, karya bayandagan dıŋjer igerip çegara kaytarıp, Şinjaŋdı kurgan jandu aŋgemesin kunt koyup tıŋşap, anın partiya jana mamleket işlerine körsötkön salımına ıraazçılık bildirip, Şinjaŋga tamır tartıp, Şinjaŋdı kurganına urmatın bildirdi. Erken Tuniyaz kart partiya müçelerinin murdağda ile Şinjaŋdın önügüsüne göğün burup koldop, bağlıu pikirlerin köptöp aytuusun ümit kıldı. Baylanıştuu tarmaktar kart partiya müçelerinin ajatın maalında bilip, meyir mahabat, joopkerçilik menen kamkordук körsötüp, teylöö kızmatın jakşı iştep, karlardın soŋku jaşoosun bakuwattuu ötkörüü gerek. Kart partiya müçelörü, kart jokerlerden şaŋduu iş izlerin tereŋdei kazıp ileet dep, kızıl baylıktan jakşı paydalanıp, baatırlardın aŋgemesin jakşı aytıp, kalın partiya müçelörü kadırlardı juŋgoçu zamandaştıruu jaŋı saparında talıkpay güreş kılууга ışıktandırdı. Ли Шопинг кызмат үстүндө курман болгон кадр үй бүлөсүнүн. Анын күйөөсү жолдош Нейроилин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу күтүүсүздөн козголуп кызмат үстүндө каза болгон. Ли Шопингдин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурамжылады. Ал мындай деди: жолдош Нейроилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. партия жана эл Неруйдун жолдоштун Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия

Hurmat tuğarmanlar. Ar bir hübülüde ıntımaqtıktın, bakıttın ırları janırsın degen ağdar tilekte, Tölenkan Apış kızının atkarısındakı Güldöyber Şinjan degen ırğa kulak döşemizler. Sözün jazgan Düyşebege Uray Uulu, obonun jazgan Maken Asanalı.

hormatlı varmanlar. Jaşo kürüş, jaşo sapar. Jaşonun çeksiz saparın basıp can dünyaya jakşı ümitlerdi jazıp, oşol ümitlerdün biyiginin görünü üçün sapar düzüp koybay jalgaydı ekemiz. Mına uşul sapar ulu sapar. Eme, oğa turganıñızdar Dilişat Raydın menen Tursun Diyhan atkargan Toktoboybuz Sapardan degen koş kişilik uygurca.

Toğ dairalar arasında bayğu yolu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

kazakça, mongolça, kırgızça radyolarının jaŋlıktarın okup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündö Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuuŋuzdaki jardamçıŋız bolot. Jol abalına maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ay çıkarma jazuu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuŋuzdu zamatta kökölötöt. Jıynalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniniz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bileklerin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köprüŋüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasını dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıŋız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teŋişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılıŋızdaki jardamçıŋız bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: İçi mamleket. Mamleket san min degen üy bürelerden kuralat.
1: Mamleketten üy büleleri jürek tüp küründü. Üy bülelerden mamlekette şandu boy götürüydü.
0: Men atamekenimdi süyöm. Men üy bülemdi süyöm.
1: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Atamekin Altın Beşigim adlı berüübüzdü uğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.